iftarı be. Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

de sen tütüyorsun duman duman. Ölüm de sen, zulüm de sen.

seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin. Bu kalp seni

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S.
3: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Mesela öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken genellikle sessiz kalma eğilimindedir. Çünkü iki işi aynı anda yapamıyoruz. Hem konuş hem düşün. Oho! İstediği kirayı alamayınca dükkanın önüne kamyonla toprak döktü. Direkt uğraşmayıp mesela füzeyle dalsaydın.
4: Mahmut'la

0: 07.08 saatler. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6 burası. Ve bugün de namütenay muhabbetteki beraberliğimiz an itibariyle başladı. Ben Deniz Mahmut Uçakcan, radyonuzdayım. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla cuma sabahını paylaşacağız sizlerle. Haftanın en sevdiğimiz günlerinden bir tanesi. Pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umuyorum keyifler yerindedir. Dışarıda güzel bir hava, serin bir hava. Hadi bu serinliğe alışacağız. Bünyeyi alıştıracağız. Bundan sonra böyle. Bugün güzel, yarın güzel, sonra tekrardan yağmur geliyor. Bir dakika bakalım, hatta tam net olsun. Evet, pazar gününe beraber yağmur geliyor. Perşembeye kadar şu an yağmur görünüyor. Haftaya bayağı melankoli olacağız. Gelin 2 saati beraberce paylaşalım. Sizler de programa katılın. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Hoş geldiniz.
1: Gece sahilden
2: Bursa Radyo S.

0: Radyo S. S. S. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.
1: Mahmut Uçakçan.

Harunlar beyler, namütün ay muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçarkan, radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Yalnız mısınız? Bak, yalnızlıktan ömrünüzden 6 yıl alıyor demiş yalnızlık. Ama hangi yalnızlık bu? Yani yalnızlık hissetmek mi? Yalnız kalmak mı? Yalnız, yani bunu bir tercih olarak seçmek mi? Yani daha doğrusu hani toparlayamadım da. Hani böyle şeydir, iletişim kuramazsın, böyle yalnızlığa yitirmişsindir falan filan. O mu yoksa? Ya arkadaş, ben de çok kalabalığı sevmiyorum, kimse kusura bakmasın. Hani ömürden 6 yıl gidecek diye de böyle kendimi kasamamlardan mısınız? Amerika'nın Tulane Üniversitesi öncülüğünde yürütülen yeni bir araştırma, yalnızlık ve izolasyonun insan ömrü üzerindeki ağır faturasını gözler önüne serdi deniyor efendim. Nature Communication dergisinde yayımlanan çalışmaya göre bu durumlar bireylerin kronik hastalıklardan uzak geçirdiği sağlıklı yaşam süresini 6 yıla kadar düşürüyor. Bak, bir de hastalık, hani hastalık harici. Bak, hastalıktan yese, yani hastalıkla beraber yese eyvallah. Hastasın mesela, bir kronik hastalık var, oradan ömürden bir süre gidiyor diyelim. Onun dışında ekliyor bir de. Üstüne bindirsene, sen de ne uğraşıyorsun? Etkinin özellikle ruh sağlığında belirginleştiği tespit edildi denmiş. Bakınız, erkeklerde ruhsal bozukluklardan uzak geçen sürede 5.8 yıl. Kadınlarda 3.7 yıl kayba yol açıyor. Fiziksel hastalıklarda kadınlar 2.4 yıl, erkekler 1.7 yıl kaybediyor demiş. Yani ama bu tabii şey, yani hani izolasyon dediğimiz, evet. Burada da zaten onu yazmış. Hani böyle yalnız kalmak istemiyorsun ama hani çaresiz yalnızsın. Ulan. Literatüre yeni bir terim kazandırdık. Çaresiz yalnızlık. Hani deniyorsun, olmuyor. İletişim kurmayı deniyorsun, olmuyor. Ne bileyim, hani çevrende kimse yok. Böyle bir yalnızlıktan bahsediyor haberde. Yoksa öbür türlü yani arkadaş, çevrem vardır ama yani kusura bakmayın, ben en azından akşamları bir yalnız geçirmek istiyorum diye. O buna dahil değil. Müzmin yalnızlık. 6 yıla kadar ömrü düşürüyor ve maalesef ömrü düşürürken de böyle kronik hastalıkların dışında. Yani nedir işte, atıyorum bir kalp rahatsızlığı var. Bundan dolayı diyelim 3 yıl önce, tövbe estağfurullah, gidicisiniz. Bununla beraber bir de yalnızlık varsa bir artı 6 ekliyorsun da 9 yıl önce. Hani o 3 yıla mesela şey olmuyor, o 3 yıla ben de dahil olayım da hani bendeki 3'ü de 10'a ekleyelim, toplamda totalde bir 6 yıla ulaştıralım demiyor yani. Öyle pis pis kenardan sırıtıyor yani. Sen hasta ol, hasta ol, ben en son ben geleceğim deyip. Tabii ki iletişim önemli. Tabii ki insanların çevresinde birileri olmalı. Öyle hani ömür boyu yalnızlık da iyi değil. Hani konuşacağı, gezeceği, ne bileyim zaman geçireceği arkadaşları, dostları olmalı. Onlar da yoksa işte asıl sıkıntı orada başlıyor maalesef. Senan günaydın, kolay gelsin, yayınlar demiş. Hoş geldin, günaydın. Günaydın Mahmut Bey, ben yalnızlığım da kendimle çok mutluyum, saygılarımı demiş Aynur. Günaydın, sana da hoş geldin. Hasan, yalnızlığın faturası da yine ömre çıkıyor abi, ne yapacağız böyle demiş. O yalnızlık, o yalnızlık değil bak şimdi, o senin dediğin, o başka o. Buraya dahil değil o. O ayrımı yapmaya çalıştım ben esasında. Pekala, devam edelim. Bir adet İrem Derici dinleyelim. Ay, Yıldız Tilbe şarkılarından hem de, sonrasında buradayız.

0: Yıldızlı Şarkılardan İrem Derici. Bin Dere'den radyonuzdaydı. Efendim, Allah göstermesin, bir trafik kazası durumu olduğu zaman ne yapıyorsunuz? Hani insan önce canıyla uğraşıyor. Bir şey var mı yok mu? Bunun peşine düşüyorsun. Mal canın yongasıdır diyoruz. Sonrasında arabanın peşinde düşüyorsun. Oradaki hasarlı uğraşıyor. Kötü bir şey yani. Kimse yaşamasın. Ama yaşanıyor maalesef. Ve bakın burada bile fırsatçılar efendim boş durmuyor. Sen bak kaza geçiriyorsun. Ki bunun mesela benzerini ben yıllar önce yaşamıştım. Sen kaza geçiriyorsun. Hani canının malının derdine düşmüşsün orada. Yani artık zaman... Bir sürü şey var yani. Bir sürü can sıkıcı olay var. Trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verileri ele geçiren 11 şüpheli adliyede. Hasar şeyi neydi o? İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu koordinasyonunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca çalışma yürüten trafik kazası geçiren vatandaşlara ait kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla temin edildiği ve bu bilgilerin belirli hukuk bürosuyla bürolarıyla hasar danışmanlık şirketlerine verildiğini tespit edildi efendim. Bak bir de hukuk büroları var işin içinde. Hani hukuk, KVKK, yasa, kanun, adalet, hukuk bürosu. Ulan hukuk bürosu bile niyeti bozmuş, bekliyor. Şimdi bunu ben de yaşamıştım. Yıllar önce böyle bir kaza geçirdim. Neyse ondan sonra işte hani kasko masko devreye alıyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Araç serviste onarım falan derken. Arkadaş belli bir süre sonra bilmediğim bir numara beni arıyor. İşte kaza yapmışsınız. İşte geçmiş olsun falan. Teşekkürler, sağ olun. Hasar danışmanlık efendim şeyle ilgili, tazminle ilgili. Dedim benim numara nereden geldi size? Sonra şey sisteme düşüyor diyor, bir de sisteme. Ulan hangi o sisteme düşmemesi lazım onun? Yani veya o sisteme düşüyorsa o sistemle pat diye senin görmemen lazım yani. Sistem kurulmuş kısacası. Sistem kurulmuş. Sen kaza yapıyorsun. Canınla malınla uğraşıyorsun. Birileri şimdi tahminde de bulunmak istemiyorum. Yani tahmin değil esasında, gerçek de. Hadi söylemeyelim. Oradan nedir işte bu senin kaza yaptığın kazayla ilgilenenler. Yani o sırada kim ilgileniyor sen düşün artık, onu biliyorsundur. Birileri paylaşıyor senin bilgileri sağda solda yani. Mali Suçları Araştırma Kurulu MASAK'la Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun incelemeleri sonucunda bazı kolluk görevlileri, tahkim hakemleri, sigorta şirketi çalışanları, sigorta acenteleri, eksperler, kaporta ve boya ustalarına olağan dışı nitelikte para transferi gerçekleştirildiği belirlendi. İşte az önce hani ben söylemeyeyim dediklerim burada. Hepsini haberde yazdım ama ben söylemedim yani. Soruşturma kapsamında ısrarlı aramalar ve yanıltıcı beyanlarla 253 bin kişiden vekaletname alındı ve bu yöntemle 15.6 milyar lira haksız kazanç elde edildiği yönünde tespitlere ulaşılmıştır. Olayla bağlantılı 825 kişi hakkında soruşturma başlatılmış olup İstanbul, Ankara, Sakarya ve Gaziantep'te 6 avukatlık ofisi ile 20 şirkete eş zamanlı arama ve gözaltı işlemleri başlatılmıştır denmiş. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi falan filan diye devam ediyor. Ondan sonra adli süreç. Yani herkes gözü senin kazaya dikmiş. Hepsi seferber olmuş, hepsini kopartırım derdinde. Yani orada benim hakkımı savunacak olanlar bile hani gelsin para diye. Ondan sonra geldi güven yani. O yüzden bu gibi şeylerde tabii ki az önce de söyledik hani maalesef hayatın gerçeklerinden bir tanesi. Keşke olmasa, hani hiç kimse kaza geçirmese, ama bir kaza geçirdikten sonra da dikkat etmek gerekiyor. Çünkü o esnada da bunlar senin yoğunluğundan, zaten moral bozukluğundan, can sıkıntından faydalanmaya hazırlar. Hepsi açmış ellerini bekliyorlar. Bakalım hangimiz daha çok kopartırız diye. O yüzden aman bu oyunlara gelmeyin efendim. 7.28 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6'da Cuma sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın son iş günü. Pek çoğunuz bugünle beraber hafta sonu tatiline merhaba diyeceksiniz. O yüzden umarız keyifler yerindedir. Sabah trafiğine bakıyorum şöyle. Biraz henüz daha tam anlamıyla bir yoğunluk görülmüyor. Ama özellikle bugün Cuma. Hep söylüyoruz akşam trafiğine daha şimdiden konsantre olun. Saat 16'dan sonra Bursa trafiği başlıyor. Biz de böyle. Pazartesi özellikle sabah trafiği. Cuma da saat 16'dan sonra akşam trafiği. Gitmiyor. O yüzden bu akşam acil bir planınız varsa veya saatli bir randevunuz falan varsa ona göre erken çıkmanızda fayda var. Bakalım şöyle bir yollarda durum nasıl? İzmir yolundan geliyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Küçük sanayi geçtikten sonra biraz böyle bir yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Biraz da böyle çok üzen türden değil. Ataevler civarında yoğunluk var. Tabii bu şu an haritalardan önümüze düşen bilgiler sadece. Muhtemelen daha fazlasını ya da bir tık fazlasını sizler yolda yaşıyorsunuz, trafikte yaşıyorsunuz şu an. Canlı canlı. Gelelim Fatih Sultan Mehmet Bulvarı metro istasyonundan sonra bir tık böyle yoğunluk artıyor. Acemler'de durum fena sayılmaz. Ama karşı yöne gelelim. Daha doğrusu şu an şehir merkezi istikametinde genel olarak durum iyi. Ama karşı yönde yani şehir merkezinden Acemler'e doğru baktığımız zaman Merinos metrodan sonra trafik yoğunluğu başlıyor. Burası her sabah böyle bak. Bir de Acemler'e kadar şu an oradan var mı efendim dinleyenler? Bir trafik şenliği yaşanıyor şu an. Bursa trafik şenliği efendim. Merinos'tan başlıyor. Acemler'e kadar bu yoğunluk devam ediyor. Yer yer artarak devam ediyor hatta. Acemler'de de yine İzmir istikametinin, İzmir Mudanya istikametinin yoğun olduğunu görüyoruz. Ve İzmir yolundan Nilüfer metrodan sonra biraz nefes almaya başlıyorsunuz. Haberiniz olsun. Mudanya yolundaysa durum şu an için fena sayılmaz. En azından görebildiğimiz noktalarda geçitte biraz yoğunluk var. Ve Acemler'e yaklaştığınız zaman kısmen bir trafik yoğunluğu sizleri bekliyor diyelim. 0533 radyolarını yer açanlar için 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir reklam arası, devam edeceğiz. Ayrılmayın lütfen.
1: Bursa Radyo S.

0: Reklam. Radyo S.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Ben size dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben

Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tunay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ben Deniz Mahmut Uçakçağ, radyonuzdayım. Bakınız. Antalya'da akıl almaz olay denmiş. Yurdun insanları yine rahat durmuyor. Ama bak. Şimdi bir insan bunu neden yapar? Şöyle özetleyeyim mevzuyu öncelikle bir bilelim. O yüzden söylüyorum, bir insan bunu neden yapar? Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi diyor. Trafik polisleri otel servis şoföründen aldıkları ehliyetin ölen kişiye ait olduğunu belirledi. Kaçarken yakalanan şoförün kimliği kan dondurdu diyor. Bakalım şimdi. Manavgat'ın Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde trafik denetimi yapan Manavgat Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi durdurdukları otel servisinin sürücüsünden ehliyet istedi. Trafik ekibi şoförün verdiği ehliyetin hayatını kaybeden birine ait olduğunu belirledi. Ne ağası, bundan kolay bir şey yok ki. O yüzden diyorum, yani bir çevirmede ehliyetini aldıkları zaman ehliyetin şekline bakmıyorlar. Hani bakalım, ha evet bakalım, hatta şuradan canlı yayında hemen benim ehliyeti açayım, cüzdandan şuradan şöyle bakıyoruz. Polis böyle elini alıp buna, evet sürücü belgesi, tamam, Türkiye Cumhuriyeti yazıyor. Evet, isim soyisim var, tamam, doğum tarihi, doğum yeri, işte ehliyeti aldığı tarihi, bitiş tarihi falan filan, tamam, rakamlar var, güzel deyip sana bunu tekrardan geri vermiyor kardeşim, bunu barkodunu okutuyor. Yani o şeyleri okutuyor. Zaten okuttuktan sonra otomatik olarak kimsin nesin ortaya çıkıyor. İn misin, cin misin, var mı bir araban, aranman, ne bileyim yani. Bütün bilgiler orada dökülüyor yani. Hani böyle bir şeyde bir insan neden başkasının ehliyetini polise verir? Ve daha da tuhafı, ölmüş birinin ehliyetini. Bak gidiyor, polisler çevirmiş, durduruyorlar otel servisinin sürücüsünü ve ehliyeti alıyorlar. Trafik ekibi şoförün verdiği ehliyetin hayatını kaybeden birine ait olduğunu belirledi. Çünkü orada tablet gibi bir şey var, yani okutuyor oradan. O belirliyor. Bu sırada araçtan inen sürücü kaçmaya başladı. Bu bayağı sağlam gerizekalı, ben sana söyleyeyim bak. Bir, zaten böyle bir ehliyet taşımak zaten bir... Hani onu taşırken mesela ne düşünüyordu acaba? Ben bunu veririm,

çevirmeden de geçerim. Hani herhangi bir yerde polis kontrolü olduğu zaman da bu kimlikleri okutuyorlar. Okutuyorlar, kim olduğunu ortaya çıkıyor. Kaçmaya başlamış bir de. Ekibe bağlı Şahin ekibi. Şoförü kısa süreli takibin ardından yakaladı. Kimlik kontrolünde şoförün Mehmet Ünal olduğu ve hakkında Kayseri'de kasten öldürme suçundan 22,5 yıl, hükümlü ve tutuklunun kaçması suçundan da 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Adamda bir de cinayet de var bak. Bu herhalde bu ehliyet o cinayette kurban giden kişinin değildir muhtemelen. Şüphelinin ayrıca kadına karşı basit yaralama suçundan arandığı da belirtildi. Bildiğim bir suç makinesi. Bildiğim cinayet var. Ondan sonra kaçmaktan dolayı hapis cezası var. Kadına karşı basit yaralama demiş. Ben onun basitini falan bilmem. O yaralamadır. Cinayete teşebbüstür. O başka bir açıklaması yoktur onun. Ve doğal olarak cezaevine gönderildi. Ama şimdi neden yani bak bir katilsin. Yakalanmamışsın. Tamam kaçmışsın. Ve çalışıyorsun. İşte servis şoförlüğü falan yapıyorsun bir şeyler. Bir de yani bir şoförlük yapmak zaten çok daha büyük bir risk. Çünkü her an bir polis ekibi yani trafik ekibiyle karşı karşıya gelebilirsin. Her an yani. Hani illaki seni çevirip senden ehliyetini alması için polisin senin ne bileyim böyle radara yakalanman, aşırı hız yapman, hatalı kullanman falan gerekmiyor. Normal giderken de bir uygulama varsa giriyorsun oraya. Hatta zaman zaman bu bir trafik uygulaması da olmuyor. Asayiş ekipleri de böyle bir uygulama yapıyor. Bakıyor, alıyor kimliğini. Bir şey varsa zaten yakalıyorlar. Yoksa hadi güle güle diyor gidiyorsun yani. Hal böyleyken katillik var, cinayet var. Kaçmak var. Ondan sonra şiddet var, yaralama var. Sen hala bir de şoförlük yapıyorsun. Hani bunun canı yakalanmış istemiş, yakalanmayı istemiş desek çok da fazla abartmış olmayız esasında. 7.44 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da. Efendim cuma sabahını paylaşıyoruz. Senan diyor ki ehliyet miras kaldı belki. Yani yasada bu yok. Hani hatıra olarak saklayabilirsin. Tamam hani çok önemli birisidir, bir yakınındır falan filan. Bunlar olabilir. Ama hani saklarsın. Kullanmaya gelince iş bir gerginlik doğuyor sonra. Sevgili Kadir Bey efendim, Rudolf Duraner'den mesaj göndermiş. Oo, vallahi çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sabah sabah çok motive edici bir mesaj bu. teşekkür ediyorum. Sizlere de kolay gelsin. Hem size hem tüm çalışma arkadaşlarınıza Kadir Bey. Evet, hepsine. Sedat kolay gelsin Mahmut abi. Yollarda dinliyoruz seni demiş. Fotoğraf göndermiş. Oo, eyvallah. İyi yolculuklar bu arada. Yol demişken bakalım. İlk saat sonrası yeni saatte bir... yeni saate girmek daha ya. Ben buçuk reklamında ben saat başı olarak tamamladım bile bunu. Evet, Gölükle civarı falan normale dönmeye başlamış. Yani yoğunluk olarak. Hani yoğun olmaya başlamış. Yani oranın normali bu çünkü. Az sonra detaylı bir şekilde aktarırız. Yine genel duruma bakarız. Ama artık bir trafik şenliği başladı. Aa, ne var diyor, ölen kişi ehliyetini götürmediyse kullanırız, ne var demiş Aynur. Değil mi? Zamanında hak edilmiş bir ehliyet sonuçta yani. Onu da mesela belki de miras bırakmıştır işte. Ben hayatımı kaybettikten sonra ehliyetimi şu kişi kullanabilir diye. Kimlerle birlikteyiz diyor, vallahi öyle. Hemen bir adet bendeniz dinleyelim, hemen ardından devam edelim yine. Mahmut Uçar.

0: Bendeniz Mademoiselle radyonuzdaydı.
1: Nasıl güzel seviyoruz.
0: Efendim bakınız, kağıthanede akıl almaz olay demiş. Arkadaşlar her iyi yani akıl alır bir olay bulmak zor memlekette.
1: Geliyor bir matmazel.
0: İki hırsız zillere basıp kapıları yokladı. Tamam, gayet bence kibar, nazik bir davranış. Zillere basıyor. Açıyoruz mu? Kim o diyorsun? Abi sizlik bir şey yok. Eve girecekti diye. Buyurun girin. Yani siz olmasaydınız. Neymiş efendim bu? İstanbul Kağıthane'de meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Hırsızlık yapmak amacıyla apartmanda kapıları yoklayıp zillere basan iki kadın... Kontrol ettikleri dairede ev sahibinin bulunması üzerine kaçmak istedi. Ha, daireyi kontrol ediyor bir de. Ha, ev sahibi de buradaymış. Gel gel, yabancı yok. Gel gel gel. Kaçarken de yalnız çıkış kapısını bulamamışlar. Öyle orada bir ufak gerginlik yaşanmış. Abi çıkış kapısını nasıl bir kaçmak duruyor ve çıkış kapısını nasıl bulamazsın apartmanda? Yani nasıl bir apartmana girdin sen? Benim olay Merkez Mahallesi'nde meydana geliyor. İddiaya göre apartmana giren iki kadın, evde kimsenin bulunmadığı daireleri tespit etmek amacıyla kapılara tek tek vurup zillere basmaya başladı. Tamam mı? Mesela bir zile bastın. Evden ses geldi, kim o diye, veya kapı açıldı. O zaman hani yandakine nasıl sıradan gidiyorsun yani öyle. Çok acemice ya. Kadınlar kontrol ettikleri dairelerden birinde ev sahibinin bulunduğunu fark etmedi. Bak, kapıyı kontrol ediyorlar sırada şey, yani kapıyı açacak yani. Kapı deliğinden kadınları gören ev sahibi cep telefonu kamerasıyla kayıt yapmaya başladı. Ardından dışarı çıkan ev sahibi, o karşılaşmadaki şeye bak, heyecana bak. Ardından dışarı çıkan ev sahibi önce komşusunun kapısını çaldı. Cevap alamayınca da kadınların peşinden merdivenlere yöneldi. Kadınlar o sırada kaçıyor. Kadınların merdivenlerden indiğini gören ev sahibi, ne işiniz var apartmanda, aşağı inen kadın kim, gel buraya gel diye seslendi. Kadınlardan biri, sen sapık mısın diye tepki gösterdi. Pardon, bana niye laf atıyorsunuz, siz sapık mısınız, işimizi yapıyoruz biz burada. Sen sapık mısın diye tepki gösterince ev sahibi, sen sapıksın, kimsiniz siz karşılığını verdi. Yani bu anlamsız bir tepki olmuş. Hani orada, hani burada mesela ev sahibinin bu lafa alınmış olması gerek yok böyle bir şeye. Hani orada tamam, sen peşine düşmüyorsun, alttan cevap geliyor işte. Siz sapık mısınız beyefendi diye. Sen de hayır, asıl sen sapıksın diye. Gereksiz bir enerji kaybı. Ev sahibinin peşlerinden gelmesi üzerine apartmandan kaçmaya çalışan kadınlar çıkış kapısının aşağıda olduğunu düşünerek bodrum kata indi. Adrenalin nasıl yükseldiyse bak, girdikleri yeri unutuyorlar. Kadınların yanlış yöne gittiğini gören ev sahibi, gel gel yanlış çıktın, gel yukarı gel, kimsiniz diye seslendi. Ev sahibi de biraz şey yapmış, çekilmiş anladığınız kadarıyla. Hani yukarı çağırıyor çıksınlar diye, çünkü aşağı inmek de biraz. Bunun üzerine yukarı çıkan kadınlarla ev sahibi merdivenlerde karşılaştı. Kadınlardan biri deli misin sen derken, diğeri sapık mısın diye bağırdı. Ev sahibi ise çık çık apartmandan çık, hırsız sizi sapık pislikler, ne biçim bir tartışma bu be? Bak, hırsızlar diyor ki kardeşim deli misin sen, sapık mısın diye bağırıyor. Ev sahibi de çık çık apartmandan çık, hırsız sizi sapık pislikler diye bağırıyor. 10 numara 5 yıldız ortam. Kadınlardan biri sapık mıdır nedir derken, bak tekrardan bu mevzu devam ediyor. Ev sahibi hırsız karşılığını verdi. Kadınlarsa sapık diyerek ev sahibine tepki gösterdi. O sırada mesela niye hiç kimse polise haber vermiyor? Yani bu ev sahibi dedikleri kişi tek kişi mi ya koca apartmanda? Ev sahibinin kadınları apartmandan çıkmaları için uyarılarına devam etmesi üzerine iki kadın bir binadan koşarak çıktı. Kadınların apartmandaki kapıları kontrol etmesi, ev sahibinin peşlerinden gitmesi, kaçmaya çalışırken çıkış kapısı yerine bodrum kata inmeleri ve taraflar arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı denmiş. Herhalde artık yüzleri falan görünüyordur. Yani burada tabii gizlemişler, net görünüyor yüzleri. Herhalde polisi işten başlatır ama hani oraya kadar gelmişken de yani ne bileyim. Çık oradan. Hayır, sen sapıksın. Olur mu, sen sapıksın aynı zamanda hırsızsın. Sen de delisin o zaman. Tartışmaya bak. Neyse yine tabii orada şu da var. Ev sahibi denilen kişi derdi kimse elbette biraz kendi sağlığını da canını da düşünüyor. Çünkü bilemezsin orada neyle karşılaşacağını. İki kadın diyoruz, silahı vardır, bilmem nesi vardır, sonuçta iki kişi falan filan. Hani ev sahibinin de bu konuda biraz çekinmiş olması da mantıklı esasında. 7.55 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Cuma sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Efendim valla pazartesiydi, salıydı, yağmurdu falan, soğuktu derken haftanın sonundayız artık ya. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Nerede burada Ajde Pekkan var? Nereye gitti o? Heh, burada. Bir adet Ajde Pekkan dinleyeceğiz. Ardından çok minik bir aramız olacak. Ara sonrasında yeni saatte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aynur anca böyle anlaşılıyor herhalde hırsızlarla demiş. Vallahi çok da bir anlaşma yok ortada. Hani kapıya kadar gösterme. Buyurun efendim. Yan tarafta otomatik düğmesi var yani. Oraya basarsak. Normal direkt kapıyı açarsanız yayları kırılıyor. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Instagram'dan yine Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Dediğimiz gibi bir adet Ajde Pekkan. Ardından çok minik bir aramız var. Ara sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın.

0: Reklam. Radyo S.
1: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
0: Reklam.
4: Radyo S.
5: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sezen Aksu, Canım Olmaz ki radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütün ayı muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Ben Deniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Efendim, uzun yaşamın yolunu vereceğiz sizlere. Hayırlı uğurlu olsun, al kalemi kağıdı. Yoğurt var mı efendim? Listede yoğurt olmazsa olmaz, uzun yaşamın sırrı. Fakat şöyle bir şey diyor, diyet ve egzersiz değilmiş efendim. Uzun yaşamın yolu başka bir alışkanlıktan geçiyor. Bol bol ye. Ne yapacaksın başka yani? Sağlıklı ve uzun bir yaşam denildiğinde ilk akla gelenler dengeli beslenme ve düzenli egzersiz olsa da yeni bir araştırma uykunun da en az bunlar kadar önemli olabileceğini gösterdi. İşte o bizde pek olmuyor maalesef. O bence sadece bizde değil, yani insanlıkta pek olmuyor. Hep şunu söylüyoruz ya, yani hani ideal uyku süresi 8 saat. Kime göre, neye göre? Sonra bir ara bunu düşürdüler biliyorsunuz 7 saate. 7 saat iyidir dediler. Sonra birileri çıktı, ya 6 saat neyinize yetmiyor dedi. Bunu söyleyen bilim insanlarıydı zamanında. Sonra bu 6 saat diyenler kısa sürede sustu. Muhtemelen onlar bir yerden bence... kapitalist bir dünyada yaşıyoruz yani. Bir yerden bu şekilde bir fonlandılar. Hani insanlar daha az uyusun, daha çok çalışsın, daha çok iş, daha çok iş çalışın diye... Onlar kısa sürede sustu bak. Bir ara böyle 6 saate kadar indirmişler. Ama mesela 8 saat neye göre 8 saat? Ya da mesela ideal bir uyku süresi diye bir şey var mı mesela? Hani uyuduğumuzda niye biz uykumuz bitince uyanmıyoruz? Yani sen beni bıraksan, alarm çalmasa ben yine bir ara uyanacağım. Uyanmayacağım değil. Ama belli bir saati olmayacak. Hani niye illaki bu disiplin, uyanma disiplini? Kedilere bakıyorsun abi, ne kadar onlar, 18 saat falan mı uyuyordu, mis. Hayvanlar genel olarak uyuyor yani. Bir avlanma saatleri falan var, bir işte gidiyor yemek yeme falan, onu tekrar yatıyor yani güvenli bir yer bulduğunda. Keza bak köpekler mesela genelde sabahları pek piyasada yoktur. Yani olanları sen say bak, yani genelde şeydir onlar, gece çalışır gece mesaisi. Kuşlar mesela gündüz bütün işlerini halleder. Gece mesela akşam karanlıktan sonra kaybolur giderler, yokturlar yani. Gece boyu oturup dizi izlemiyorlar sonuçta. Hani onlar böyle kafalarına göre istedik, yani şey, kimyalarına göre daha doğrusu. İstedikleri kadar uyuyorken biz niye sadece efendim sınırlı? Amerika genelindeki verileri inceleyen bilim insanları yeterli uykuyla yaşam beklentisi arasında güçlü bir bağlantı olduğunu belirledi. Araştırmacılar Amerika'nın farklı bölgelerinden toplanan verilerde yaşam beklentisini uyku süresi, fiziksel aktivite, beslenme ve çeşitli sosyoekonomik faktörlerle karşılaştırdı. Sonuçlarda gecede 7 saatten az uyumanın daha düşük yaşam beklentisiyle ilişkisi, beslenme ve fiziksel hareketsizlik gibi birçok faktörden daha güçlü çıktı diyor. Çünkü sabah kalkıyorsun ruh gibi zaten. Hani 7 saatten az uyuduğunda, ki genelde az uyuyoruz. Hele bile şimdi diziler miziler de başladı biliyorsunuz artık. Yani bizim 7 saat hayal oldu. Araştırmada gecede 7 saatten az uyuyanlar yetersiz uyuyan grupta değerlendirildi. Eğitim seviyesi, çalışma durumu ve fiziksel hareketsizlik gibi yaşam süresini etkileyebilecek değişkenler hesaba katıldığında bile yetersiz uykuyla daha kısa yaşam beklentisi arasındaki bağlantı devam etti diyor. İlk analiz modelinde yaşam beklentisiyle uykudan daha güçlü ilişki gösteren tek faktör sigara kullanımı oldu denmiş. Obezite ve diyabetin de hesaba katıldığı başka bir modelde ise obezite de yetersiz uykunun önüne geçti diyor. Buna rağmen uyku uzun yaşamla bağlantılı önemli göstergelerden biri olmaya devam etti. Uyuyun efendim. Bak, imkanı olan uyusun. İşler yetişir. Araştırmacılar yetişkinlerin mümkün olduğunca gecede 7 ila 9 saat uyumasını öneriyor. Yeterli uyku, bağışıklık sistemi, beyin fonksiyonları ve metabolizma dahil olmak üzere vücuttaki birçok sistemin sağlıklı çalışmasında rol oynuyor demiş. Yani az uyuduğun zaman zaten o gün hani nasıl derler, sürüne sürüne geçiyor. Geçmiyor yani, sen ite kaka günü geçirmeye çalışıyorsun. Ve sabahın kör vaktine itibaren aklındaki tek şey, akşam olsa da uyusak. Akşam oluyor, gidiyorsun eve, yine böyle günlük telaşeler, ne bileyim yemektir falan filan derken, ondan sonra televizyon deyince hop yine 12-1.
Hele bir de arada böyle bir şekerleme yaptıysan ki akşam yapmamak lazım onu. Bütün uyku dengesi bozuluyor. Daha da geç uyumaya başlıyorsun yani. Uzun yaşam için uykuda öncelikli demiş efendim araştırmacılar. Bak çalışmanın en dikkat çeken yönlerinden biri uykunun çoğu zaman beslenme ve egzersizin gerisinde bırakılan bir yaşam alışkanlığı olmasına rağmen yaşam beklentisiyle güçlü bir ilişki göstermesi oldu. Araştırmacılar bu nedenle uykuya beslenme ve fiziksel aktivite kadar önem verilmesi gerektiğini belirtiyor denmiş. Durum böyle. Tekrar ediyoruz, imkanı olan uyusun. Öyle vay efendim ben 7 saat uyudum. 8'de. Bırak uyu. Bir de bu diziler miziler de lütfen biraz daha kısa sürsün. Arkadaş dizilere bakıyorsun. Mesela ben internetten bakıyorum falan. Bizim yerli diziler 2,5 saat sürüyor. Bunu televizyondan izlediğin zaman reklamları meklamları derken bir de geçen haftaki hatırlatma diyor mesela, özet diyor. Özet 1 saat. Normalde dizilerin süresi en fazla 45 dakika falandır. Hadi 50 dakika olsun. Bizde sadece özeti 1 saat. Sonuçta nedir? İşte adamı reklam pazarlıyor. Reklamı izletiyor sana. Oradan 1 saat öyle. 2,5 saatte dizi. Aralara reklam koyuyorsun, yine o 3 saati geçiyor. 4 saat 5 saat. Filme bakıyorsun 1,5 saat. Film nasıl sinema yani? Neyse onlar detaylar ama imkanı olan uyusun. Yani mesai saati. Şimdi iş dünyasını karıştıralım. Mesai saati kavramının insanlığın hayatından çıkarılması gerekiyor. Hani mesai kaçta başlıyor diyelim? 9'da başlıyor. Böyle bir kural olmaması lazım. Bazen mesela sosyal medyada görüyoruz, işte adam dükkanını açmış. Sabah açılış uyanınca diyor veya canım isteyince. Uyanınca mı ne öyle bir şey? Akşam kapanış canım isteyince. Yani o da mesela 8 saat mesai mi? 8 saat sen bana yaz yine. Yazma değil ama bu 8 saatin başlangıcı sabah mesela 9 veya 8 değil. Ben gittiğim zaman başlasın. Şu an dinleyenler elbette bana hak veriyordur ama muhtemelen sadece hak veriyordur. Onun ötesine ondan gülüyorum zaten. Ne ben ne siz geçebilirsiniz efendim. Bu sadece ütopya. Tamam bunu yapamayız belki. Bu olmaz. Bu dünya için imkansız belki ama en azından uyku sürenizi uzatın efendim. 8-13 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6 burası. Bayağı uykudan bahsettik. Bir esneme olayına girenler de vardır aranızda. Tam saat müsait şu an buna. Böyle henüz daha özellikle böyle araçtaysanız falan. Şimdi havalar da soğuk artık. Araçta şeylerde, kaloriferler de açılmaya başlandı. Yani sıcak hava açılmaya başlandı falan. Böyle bir gevşeme de vardır. Biz uykudan bahsettik. Bir esneme falan filan vardır. Aman efendim hiç esnemeyin. Bak daha güne başlıyorsunuz, yeni başlıyorsunuz. Efendim yeni başlıyorsunuz derken bakalım şöyle bir yollara. Göçmen konutlarına itibaren Bursa istikametinde yoğunluk kendini gösteriyor artık. Görükle çıkışına kadar, Görükle kavşağını geçene kadar hatta öyle söyleyelim. Trafik bir hayli yoğun. Artık burası bayağı yoğun olmaya başladı. Yani genel olarak yoğun görüyoruz. Göçmen konutlarından sonra efendim şehir merkez istikametinde Görükle kavşağını geçene kadar devamında yoğun akıcı olarak ilerliyor. Bakalım üniversite kavşağı falan. İyi şu an devamında. Küçük sanayi falan bu şekilde geçiyorsunuz. Bugün sabah trafiği çok kötü değil. Ama hep söylüyoruz özellikle akşam dönüş trafiğine aman dikkat. Cuma günü bugün. Ateevler metro istasyonuyla beraber yine yoğunluk kendini göstermeye başlıyor. Şehir merkezi istikametinde. Sonrasında zaten artarak devam eden bir yoğunluk var. Acemlere kadar böyle. Acemlerde de çift yönlü yoğunluk görüyoruz. Acemlere geçince Paşa Çiftliği'nden sonra şehir merkezi istikametinde bir tık trafik rahatlıyor. Yoğunluktan yoğun akıcı seviyesine geçiyorsunuz. Merinos'a kadar böyle. Merinos'tan sonra tekrar yoğunluk başlıyor, artıyor daha doğrusu. Kent meydanından sonra ise yoğun akıcı bir durum sizleri bekliyor. Gelelim karşı yöne. Sıra meşelerle beraber trafik yoğunluğu görünüyor sevgili dinleyenler. Sıramışlardan Acemlere kadar yoğun. Hatta Acemler'de de yoğun. İzmir ve Mudanya istikametinde. İzmir istikametine devam ettiğimiz zaman nereye kadar bu yoğunlukla geliyorsunuz? Küçük sanayiye kadar bu yoğunlukla geliyorsunuz sevgili dinleyenler, haberiniz olsun. Mudanya yolunda İhsaniye metro öncesinde yoğunluk başlıyor şehir merkezi istikametinde. Karşı tarafa baktığımız zaman
Ata Bulvarı öncesinde Mudanya istikamette trafik yoğunluğu tekrar başlıyor. Ata Bulvarı'ndan sonra trafik normale dönüyor. Korpark civarında biraz yoğunluk var ve geçitte alışılmış yoğunluk yine karşımıza çıkıyor. Benim görebildiğim yerler bu şekilde, görebildiğim manzara böyle, göremediğim yerlerde sizler varsınız. O yüzden vereceğiniz bilgiler kıymetli diyelim. Devam edelim. Okan burada, kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese hayırlı cumalar dilerim demiş. Eyvallah, sağ olun efendim. Bir Pınar Aylin dinleyelim, sonrasında buradayız.

Aylin'i yasaksa radyonuzdaydı. Şöyle bir 90'lara doğru gittik, iyi de oldu. Efendim devam ediyoruz. Bu nedir? Ya şu haberlere artık sinir oluyorum. Yani niye bizde olmuyor? Hep yurt dışında bak. Pazardan 647 liraya aldığı yüzük 26 karatlık elmas çıktı. Bizim şu ikinci ele biraz daha eğilmemiz gerekiyor. İngiltere'de bakınız bir ikinci el pazarından 10 sterline işte 650 lira falan diyelimiz ona. Alınan yüzük 30 yıl boyunca sahte sanılarak günlük hayatta kullanıldı. Sıradan bir takı gibi duran taşın 26 karat olduğu ve satıldığı fiyat herkesi şaşırttı diyor. Ha bak bunlar da ayrı bir tuhaf. Bunlar alıyor yüzüğü. Yıllarca böyle kullanıyor falan filan yani ucuz yüzük diye. İngiltere'de 1980'li yılların sonunda bir ikinci el pazarından 10 sterline alınan ve 30 yıla yakın süre boyunca değersiz bir takı sanılarak kullanılan yüzüğünü işte böyle kıyafete falan uygunsa diye herhalde kullanıyor. Sağda solda atılıyordur. İyi en azından çöpe atılmamış. 19. yüzyıldan kalma 26 karatlık gerçek bir elmas olduğu ortaya çıktı. Peki bunu satanlar uyuyor muydu acaba? Abi satan yani satan bunun elmas olduğunu bilmiyor muymuş ya? Hani o da muhtemelen başkasından aldı o zaman veya bir yerde buldu. Baktı böyle şekli falan güzel hani biraz böyle nostaljik havası var. Bunu ben pazarda satarım deyip. Efendim evet İngiltere'de bir pazardan alınan yüzük mat görünümü ve parlamayan yapısı nedeniyle sahibi tarafından kostüm takısı kabul edildi. Yıllar boyunca günlük yaşamda kullanılan yüzüğün gerçek değeri sahibinin bir kuyumcu tavsiyesiyle taşı uzmanlara göstermesi üzerine anlaşıldı. Kuyumcu bakmış az çok anlamış demiş ya bu bak normal bir taş değildir bu. Biraz enteresan duruyor bu. Sen buna bir baktır bence deyip motive etmiş yani. Kişi de baktırıyor gidip. Bir uzmana gösteriyor. Ama o da nasıl bir bak oho bu bayağı değerli. Bir müzayede evi bunu alıyor Amerika Gemoloji Enstitüsü'ne gönderiliyor. Sonra orada taşa bak bayağı ciddi almışlar. Yapılan incelemeler sonucunda 26,27 karat ağırlığında. Bu ne? BVS2 berraklık. İşin uzmanları biliyordur. Sevgili kadınlar herhalde ne olduğunu anlıyorsunuzdur bunun. Yani işin uzmanları derken sizi kastediyorum elmas yüzük konusunda. Ve bu ne? Ay renk neyse artık derecesine sahip 19. yüzyıl yapımı eski minder kesim bir elmas olduğu tescillenmiş efendim. Uzmanlar taşın onlarca yıl boyunca fark edilmemesini kesim tekniğine bağlıyor. Alanların bir de herhalde buna hiç hani mat diye bakıp dandiktir bu diye. Modern pırlanta kesimlerinin aksine 19. yüzyıl el işçiliğiyle biçimlendirilen eski minder kesim taşların ışığı doğrudan yansıtmadığı ve bu nedenle modern elmaslar gibi belirgin bir parlaklık sunmadığı belirtildi denmiş. Ne kadar tuttu şu an? Efendim satış bedeli 42 milyon liraya alıcı bulmuş. 42 milyon liraya. Bak 10 sterlini aldın. Ve 42 milyon liraya sattın. Güzel mantıklı bir alışveriş olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Devam ediyoruz. İpek kolay gelsin Mahmut Bey. Rastgele yolda dinledim. İyi oldu sesini duymak diyor. Nostalji yaşadım sayende demiş. Yavaş yavaş efendim bütün ekibi topluyoruz. Bütün sabah ekibini. Yavaş yavaş kademeli acelemiz yok. Mahmut Bey siz böyle haberleri okuyunca ben sosyete pazarlarına gitmeyi bırakıp yurt dışındaki pazarlara gidesim geliyor. Yurt dışındakiler de bak ikinci eller. İkinci ellere gideceksiniz yani. Öyle sıfır falan değil. Böyle ambalajında ürün almayacaksın. İkinci el kullanılmış. İşin formülü orada. Bir adet manifest dinleyelim sonrasında buradayız.

Manifest Toast Pembe radyonuzdaydı. Efendim, bu neymiş? Vücudun gerçek yaşı gözlerde saklıymış diyor. Nasıl yani? O, biz görebiliyor muyuz bunu peki baktığımız zaman? Soruyoruz mesela, kaç yaşındasın? Abi işte 40 yaşındayım. Bakıyorsun göze öyle göstermiyor. Güney Kore'de yapılan yeni bir araştırma gözün arka kısmındaki retinanın vücudun yaşlanma hızı hakkında önemli ipuçları taşıyabileceğini ortaya koydu. O bizlik bir şey yok ki burada. Göz bak neydi? Gözün arka kısmındaki retina. Ne yapacağım mesela, biri sana yaşını söyledi, inanmadın. Genelde öyle olur. Bir de hatta bunu iltifat olarak kullanırız biz erkekler olarak. Kaç yaş mesela, yaş kaçı diyelim 30. Hiç göstermiyorsun. Aa, kaç gösteriyorum? 20. 20'de deme. Biri sana 30 dediğinde yaşını, bunu 20'ye kadar inme. Yani yalan olduğu direkt belli oluyor çünkü. Yani ne olur mesela, kaça inersin? Aa valla ben 26-27 falan sandım dersin, geçersin. Yani mesela 40 dedi, aa hiç göstermiyorsun. Aa o kaç? 30 deme. Valla 35-36 falan sandım de yani. Fazla abartma. O zaman yalan olduğu ortaya çıkıyor. Mesela inanmadın yana, diyelim bir sana dedi ki ben 40 yaşındayım. Mesela inanmam, vallahi 40 inanmam deyip hadi göz doktoruna gidiyoruz. Mesela şeyde bazı göz hastaneleri falan reklamlar olur ya, işte gözle alakalı tanıtım. Hadi. Yapılan tedavilerden falan bahsederler. Sosyal medyada görürüz bunları. Mesela bu da bir tanıtım olarak. Partnerinizin gerçek yaşını mı merak ediyorsunuz? Yaklaşık 30 bin retina görüntüsünden yararlanan bilim insanları göz taramalarından kişinin yaşı ve genel sağlık durumuyla bağlantılı bilgiler çıkarabilen bir sistem geliştirdi. Seul Ulusal Üniversitesi araştırmacının geliştirdiği yöntem, kişinin takvim yaşından farklı olarak vücudunun ne kadar hızlı yaşlandığını anlamaya yardımcı olabilecek retinal yaş farkını hesaplıyor. Biz aynaya baktığımız zaman anlıyoruz bunu. Abi çöktük be vallahi diyor. Yıllar hiç acımadı. Araştırmacılar aynı yaştaki iki kişinin genetik yaşam tarzı ve sağlık durumları nedeniyle biyolojik olarak farklı hızlarda yaşlanabileceğine dikkat çekiyor. Bunu biliyoruz zaten. Sistem geliştirilirken 7535 kişiden alınan 29530 retina görüntüsü kullanılmış. Daha sonra model farklı 7416 kişiye ait 14482 görüntü üzerinde test edilmiş. Önceki bazı çalışmalardan farklı olarak yalnızca sağlıklı gözler değil, retina veya görme siniri hastalığı bulunan kişilerin görüntüleri de sisteme dahil edilmiş. Komple bakmışlar yani göze. Model retina görüntüsüne bakarak kişinin gerçek yaşını ortalama 2,5 ila 2,7 yıllık hata payı ile tahmin edebildi. Bunu biz de böyle tahmin ediyoruz zaten. Sordukları zaman veya yani bu da çok tuzak bir sorudur. Karşındaki insan sana sence ben kaç yaşındayım dediği zaman cevap verme. Tuzağı, o bir oyundur yani. Orada vereceğin cevap artık istemsizce yüksek söylersen yandın. Diyelim ki mesela karşındaki insanın yaş 35. Sen dedin ki 37. Git oradan bir daha. Oraya yaklaşma artık yani. İşte o kapı sana kapandı o an. Ama biz de yani mesela bunları şey baktığımız zaman biz de 2,5-2,7 yıllık hata payıyla söyleyebiliyoruz. Bilim insanları daha sonra sistemin tahmin ettiği retinal yaşla kişinin gerçek yaşı arasındaki farkın sağlık ve yaşam tarzıyla nasıl bağlantılı olduğunu incelemiş. Ha mesela diyor ki kimlikte mesela yaş 35, bu muayeneye girişi retina falan baktılar. Dediler ki orada sen 40, yo ben 35, ha 5 yıl sıkıntı. Diyor ki evet tamam, kimlik yaşın 35 ama hayatın sana sunmuş olduğu yaş, işte hayatın sana sunmuş olduğu şartlarla beraber sen 40 gösteriyorsun diye. Valla buna da kimsenin gideceğini sanmam. Şu olur ancak, evet hastalıklarda falan filan kullanılırsa o ayrı bir şey. Böyle bir araştırma yapmışlar. 8.30 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Cuma sabahını paylaşıyoruz sizlerle ve son yarım saatteyiz artık. Son yarım saate giriyoruz. Bir Tarkan dinleyelim. Sonrasında çok kısa bir aramız var. Bir nefes arası, hemen ardından devam edeceğiz. Bursa Radyo S.

keşkelerim olmasaydı özler miydim bu kadar seni? Hiçbir zaman affetmedim kendimi. Nereye gitsem yanımda götürdüm hasretini. Eski ben değilim inan, sadece bir yarım insan.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de Tohum Otizm

Mebrure Özlerim radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bu neymiş? Sürücülerin tamamını etkiliyor diyor. Otomatik vites araç kullananlarda görülüyor. Ne gibi o? Japon bilim insanları sürüş tercihlerinin beynin çalışma biçimini ve zihinsel yaşlanma sürecini doğrudan etkilediğini ortaya koydu. Abi işte gaza basıyoruz, frene basıyoruz. Sağdaki soldaki arabalarla hırlaşıyoruz. Ne yani? Beynin çalışma biçimi böyle bizim efendim. Yola önce biz çıkmaya çalışıyoruz. Ötekinin önünü kesiyoruz. Kırmızı ışıkta durmayıp yeşil ışıkta geçmiyoruz. Bir de o var değil mi ya? O da... Şimdi zaten yollarda bu trafik lambalarında kırmızıya yakalandınız mı o kırmızı bitmiyor. Bitmiyor yani, oradan yeşile geçmiyor, kalıyor öyle. İki gün beklediğiniz oluyor. Ama yeşil hemen 15 saniyede hop yeşil yanıyor, anında tekrardan sarı. Bazen de şu oluyor mesela, nedir işte hep söylüyoruz, hani kırmızıda durulur, yeşilde geçilir. Sarıda hızını kesersin, durmaya hazırlanırsın falan filan veya hareket etmeye hazırlanırsın değil mi? Abi bazıları da yeşil yanıyor, adam gitmiyor. Bak o da çok nefret bir şey hakikaten trafikte. Zaten 3-5 saniye sonra sarıya geçecek o, gitsene be adam. Tın tın tın tın, yavaş yavaş gideyim falan filan. Bir de belki de gıcıklığını yapıyorlar arkadakiler. Hani nasıl olsa adam yeşilde, yani sarı bile yansa geçecek oradan. Arkadakiler beklesin diye. Neymiş efendim bu? Zihinsel yaşlanma sürecini nasıl etkiliyormuş peki? Bakalım. Otomatik vitesli araçların yollardaki hakimiyeti her geçen gün artarken, ki öyle olması gerekiyor. Bak yıllar önce herkes böyle bir yan bakıyordu otomatik viteslere. Bu abi arıza yapar. Bunun arızası pahalı olur. Bir de bunlar çok yakar falan filan diye işin rengi çok değişti yıllardan bu yana. Bir de arkadaş günümüz trafiğinde artık düz vites, yani Allah sabır versin. Dur kalk, dur kalk, dur kalkma. Genelde şeydir yani, düz vites kullananlarda sol bacak kasları bayağı bir gelişmiş oluyor. Debriyaja bas bırak, bas bırak. Japonya'da sürücüleri şaşırtan bilimsel bir çalışma gelmiş efendim Japonya'dan. Tohoku Üniversitesi bünyesinde beyin gelişimi, yaşlanma ve kanser enstitüsü başkanı Profesör Yuta Kawashima ve ekibi manuelle otomatik vitesli araç kullanımının insan beyni üzerindeki etkilerini kıyaslamış.

0: rastladı. Bak, manuel vites beynin yönetim merkezini harekete geçiriyor. Çünkü orada hani tek bir şeyle birkaç bir şeyle uğraşıyorsun yani. Otomatik viteste bir beyni çalıştırmaya gerek yok. Yani gaza dokununca gidiyor zaten o. Ama manuelde mesela bire takıyorsun, debriyaj ayarı yapıyorsun, işte debriyajı kaldırıyorsun, gaza basıyorsun falan filan, tekrar debriyaja basıyor. Öyle gidiyor yani. Araştırma sonuçları, manuel vitesli otomobil kullanmanın zihinsel sağlık açısından son derece faydalı olduğunu ortaya koydu. İşte yani zihinsel olarak faydalı da sinirsel olarak, yani orada bir sıkıntı olabiliyor. Sürüş esnasında sürekli debriyaja basıp vites değiştirmek, hafıza, odaklanma ve karar alma süreçlerini yöneten prefrontal korteks bölgesini doğrudan uyararak aktif tutuyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan bir sürüş hareketi gibi görünen bu süreç, gerçekte beynin birden fazla bölgesini aynı anda çalıştırıyor. Sürücünün anlık hızı takip etmesi, yol şartlarını analiz etmesi, debriyaja basıp doğru vites seçmesi ve gaz pedalını hassas bir şekilde kontrol etmesi neredeyse eş zamanlı gerçekleşiyor. Vallahi öyle, evet. Tüm bu eylemler sürücünün zihnini sürekli canlı ve tetikte tutan karmaşık bir koordinasyon yaratıyor demiş. Mesela şey falan da yaparız, otomatik viteste işte hız sabitleyiciler falan filan vardır ya, özellikle şehirler arası yollarda böyle çok rahatlık katar. Aslında oralara da çok bulaşmamak gerekiyor. Yani çok bulaşmamak gerekiyor derken ben de bulaşıyorum da. Ama şeydir yani, fazla böyle rahata alıştırıyorsun kendini. Yani şey, biraz böyle bir arada beyni de yormak lazım diyoruz ya. O açıdan böyle çok da biraz böyle bir araca biz hakim olalım yani. Gerçi araca biz hakim olalım derken şimdi otonom sürüşler falan filan da başladı. Komple arabalar trafiğe hakim yani. Bak, otomatik vites konfor sağlıyor ancak demiş. Bilişsel uyarımı düşürüyor diyor mesela. Otomatik şanzımanlı araçlarda sürüş kontrolünün büyük bölümü elektronik sistemler tarafından üstleniyor. Bu durum sürücüye belirgin bir konfor sağlasa da, ama iyi konfor sağlıyor. Sürüş sırasında verilen karar sayısını ve yapılması gereken karmaşık hareketleri azaltarak beynin uyarılma seviyesini düşürüyor. Uzmanlar, manuel araç kullanımının sağladığı bu düzenli bilişsel uyarımın özellikle yaşlılık döneminde zihinsel zindeliğin korunmasına ciddi katkı sağladığını vurguluyor. Günlük rutin içinde çalıştırılan sinir hatları dikkat, hafıza ve bilgi işleme hızının gerilemesini engellemeye yardımcı oluyor demiş. Yani kısacası manuel kullanın diyor da, yani işte hayatlar, hayaller, manuel diyelim biz artık ona. Hayatlar otomatik yani, o trafikleri hani beyni çalıştıracağız diye. Pazar payı erimeye devam ediyor denmiş şey, manuel vites araçları için. Doğru, artık günümüzde sayı düşüyor. Yeni araçlar daha çok otomatik. Zaten elektrikli araçlara bakıyorsun, onlarda zaten vites aramak biraz çılgınlık. Artık böyle böyle devam edecek bu süreç. 8.46 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Cuma sabahını paylaşıyoruz sizlerle ve artık son çeyrek içindeyiz. Yavaş yavaş toparlayacağız programı. Şöyle bakalım, gözümüzden kaçan bir şeyler var mı yok mu? Bir adet O Gün Sanlı Soy dinleyelim, ardından da toparlayalım artık.
1: Bursa Radyo S.

0: Teoman güzel bir gün radyonuzdaydı. 8.55 oldu saatler. Cuma sabahını paylaştık sizlerle, gitme vakti geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Haftanın son programıydı ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri pazartesi sabahı saat 7'de yine burada. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu Radyo S95.6'da. Namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız. Pazartesi sabahı yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Herkese iyi hafta sonları.
1: Hoşça kal. Düşman beldeni yaman güzel.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AsTV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
2: Reklam.

0: Reklam. Radyo S.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: sevgili.
1: Reklam.
0: Radyo S.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
5: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
6: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo
1: S. 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, 2 canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Reklam. Radyo
1: S. 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
7: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
8: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: İlhan İrem'in en sevdiğim şarkılarından bir tanesi. Uzun süredir dinlemiyordum, çalmıyordum. Böyle cuma gününe özel, öğleni biraz geçmişken Sürgün Gibi Masallardayla başladık. İlhan İrem'le açtık unutulmayanları bugün. 95.6 Radyo'dayız. Günlerden cuma. Haftanın son programında Güne Bakan'da unutulmayanlarda yine birlikteyiz. Herkese merhaba. Hoş geldiniz.
1: Radio S.

Sevgili Cahit abim Rafet Erroman'dan bu şarkıyı istemiş. Hayırlı cumalar dilekleriyle. Ben de göndereceğim kendisine. Biraz yakın bir zamandır ama unutulmayanlar arasında da değerlendirilebilir hani. Direniyorum Rafet Erroman.

Sertab Erener'den dinledik. Mecbursun 94 yılından geldi. Ve ardından da bir Tarkan şarkısı ki Erkan Bey'in isteği. Acaba nereden duydu, nereden buldu? Uzun süredir çalmadığım, dinlemediğim bir Tarkan şarkısı. Yetti artık. Erkan için.

Erkan için çaldık. Tarkan yetti artık. 2005 yılından hepsinden yalanla yine devam edeceğiz. Sonra kısa bir reklam arası vereceğiz reklamlardan sonra. Unutulmayanlar 2000'li yılların başları, hatta 90'ların da sonlarına doğru. Bir yarım saatimiz daha var. Eski ama eskimeyenlerle, unutulmayanlarla. Şimdi hepsi ve yalan.

0: Sensiz bir hiçtin.
1: Güne bakan, güne bakan. Reklamlardan sonra devam edecek.
2: Reklam. Radyo
3: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Bu şarkı da çok fazla bilinen Yaşar şarkılarından değildir ama keşfedenler var aranızda. Gönderdik Sevda sinemalarda. Yaşar geldi reklamların hemen ardından. Tam 2000 yılından bir şarkıyla Sevda var sırada. Sevda sinemalarda'nın ardından Sevda, başımın belası gönlüm diyecek şarkısında.

Geldi Bile bir ilk albüm şarkısı Burak Kut'un. Benimle Oynama adlı albümden 94 yılından Oyun Bozulmaz. Her yaz çaldığımız şarkılardan bir tanesidir. Yaz aylarında muhakkak akla gelir. Özellikle 90'lı partilerde. 96 yılından bir Zerrin Özen şarkısıdır Paşa Gönlüm. Ama dinlenir de klibiyle de izlenirse daha keyifli olur.

Neredeyse iki haftadır yoktu. Sevgili Arif Bey tatildeydi. En nihayetinde dün dönüşünü gerçekleştirmiş, bugün de selamlarını yolluyor. Ve diyor ki özlemişim. Biz de özlemişiz deyip bu şarkıyı kendisine göndereceğim. Ada Vapuru yandan çarptı. Sezen Aksu ve Şinan Ayın 89 yılından Söylüyor adlı albümden gelecek. Bu bölümün son şarkısını ise Bora Öztoprak seslendirecek ve gidiyorum diyecek. Sonra kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra yenilerle şöyle bir gündeme bakacağız. Bu akşam, bugün, yarın, pazar günü, hafta sonu nerede ne var, hepsi Güne Bakan'da.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

Murat Boz ve Mercan İm aynı şarkıda yeni teklileriyle geldiler radyoya. Aklımda hep sen şarkısıyla. Yeni şarkılar çalıyorum yine sizlere ard arda. Onlardan biri Reyna Toyran'a. Şarkısıysa Sevmek istedik. Şimdi radyoda.

Ceyhun Sinan Manipüle Şoförü şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Biraz fon olsun bizlere. Ben de bu arada bugün biliyorsunuz günlerden cuma. Her cuma olduğu gibi bugün itibariyle yine yeni yepyeni filmler gösterime giriyorken bir film var ki 2019 yılında vizyondaydı. Aradan tam neredeyse 7 yıl geçmiş ve bugün itibariyle yeniden vizyona giriyor. Russo kardeşler Avengers Endgame Encore filmiyle bir kez daha beyaz perdede. Endgame'den Doomsday'a bir köprü oluşturmak amacıyla yeni görüntüler sözü verilmişti. Fakat Marvel sinematik evrenini temelinden sarsacak çok sayıda yeni sahne bekleyen izleyiciler için sunulan içerik sınırlı kalabilir deniyor. Deadline tarafından kritik bir eşlik eden hikaye ve Doomsday için bir hazırlık olarak tanımlanmasına rağmen Avengers Endgame Encore bu sürüm ki orijinal gösterime kıyasla yalnızca 2 dakikalık fazladan görüntü barındırıyormuş. Disney Barcelona'da bir etkinlikte yapılan açıklamada bu yeniden gösterimin özel bir giriş bölümü, ek yeni görüntüler ve sadece Infinity Vision'la IMAX gösterimlerine özel bir jenerik sonrası sahne içereceğini açıklamıştı. Evrenler çarpışıyor ve çoklu evren destanı Marvel stüdyolarının Avengers Doomsday filmiyle son bölümüne başlıyor. 2019 yılında vizyona giren orijinal yapım 180 dakika 57 saniyeydi. Bu yeniden gösterim ise 183 dakika 3 saniye sürüyor. 3 farklı evrenden sevilen kahramanlar ölümcül bir çarpışma rotasına girecek ve nihayetine daha önce karşılaştıkları hiçbir şeye benzemeyen virüsal bir tehditle yüzleşecekler ifadelerine yer veriliyor. Bu epik film Marvel sinematik evreninin geleceği için temel oluşturacak. Onu Infinity Vision'la görünmesi gerektiği gibi daha büyük, daha parlak ve daha sürükleyici ekranlarda görün denilerek izleyicilere sunulan vizyon serinin devamı için önem taşıyor denmiş. Evet, bugünden itibaren daha önce görmeyenler ki görmeyen herhalde kalmamıştır. Ya da bir kez daha beyaz perdede izlemek isteyenler için 183 dakika 3 saniye süren Avengers Endgame Encore versiyonu sinemalarda, vizyonda sizleri bekliyor. Ve bu haftaya özel, cumartesi ve pazar tüm sinemalarda, tüm filmlerin tüm seansları sadece, hatta VIP geçerli olmak üzere 90 lira, bilginiz olsun.

Bursa konserinde Elektra projesinden bahsetmişti Sıla. En sevilen birkaç şarkısını bu versiyonlarıyla yeniden paylaşıyor. 2026 Elektra versiyonuyla çaldım sizlere. Oluruna Bırak şarkısını. Sıradaki filmimiz ise Jason Statham'ın yeni filmi İsyan. Eski bir polis olarak beyaz perdede bu kez. Filmde adı Cole, ünlü milyarder iş adamı patronunun öldürülmesine tanık oluyor. Ancak komplo sonucu cinayet onun üzerine yıkılıyor ve Cole kaçak durumuna düşüyor. Hem adını temize çıkarmak hem de patronun intikamını almak içinse uluslararası bir kargo gemisine binip gidiyor. Gemi içerisinde yasa dışı işler çeviren küresel bir şebekeyi ve büyük bir komployu ortaya çıkaran Cole, açık denizlerde hayatta kalmak için tek başına devasa bir mücadeleye girişiyor. Bütün Jason Statham filmlerinde olduğu gibi keyifli bir aksiyon, dövüş sahneleri. Jean-François Richer yönetmiş filmi, macera ve aksiyon dalındaki bu filmde bu hafta sonu sadece 90 liraya izlenebiliyor. Sinema Festivali başlığı altında izlenecek filmler arasında İsyan. 90'ların sevilen Ali Güven şarkısıdır. 2019 yılında tekrar seslendirmişti ve yorumlamıştı. Aynı Sıla'nın olduğu gibi o da bir daha seslendirdi kendi şarkısını. Hangi şarkı derseniz ben de derim ki buyurun dinleyin.

Bu hafta gösterime giren yeni filmlerden Charlie Harper, her şeye rağmen de genç bir çift olan Charlie ile Harper'ın yeni bir şehirde birlikte bir hayat kurma mücadelesini izleyeceğiz. Harper şeflik kariyerinin peşinden tutkuyla giderken Charlie kendi yolu konusunda belirsizlik yaşıyor ve giderek partnerinden kopmaya başlıyor. Yetişkinliğin getirdiği zorluklar ve hayatlarındaki ilerlemenin dengesizliği, bir zamanlar sağlam olan bağları üzerinde giderek artan bir baskı yaratırken, birbirlerinden uzaklaşmaya başlayan çifti aşkın her şeye rağmen yeterli olup olmadığını sorgulamaya başlamasını izliyoruz. Filmin yönetmeni, senaryosunu da yazmış Tom Dean ve Mac Elrich. Oyuncular Emilia Jones, Nick Robinson, Nicholas Kiro ve Jessica Blackmore. İki yerli film gösterime girdi. Bir tanesi komedi, bir diğeri ise korku gerilim türünde. Onun da ayrıntıları gelecek az sonra. Önce Ceren Ertem, bir Sezen Aksu şarkısıyla burada. Değer mi hiç diyecek yayında.

İki yerli filmden ilki Damat Mektebi. Hakan Kurşun'un yönettiği, başrollerinde Sermiya Midyat, Algı Eke, Cezmi Baskın, Füsun Demirel ve Mustafa Krantepe'nin yer aldığı bir komedi filmi. Damat Mektebi filminde köydeki annelerin kızlarını şehirli damatlarla evlendirmesi, genç erkeklerin giderek köyden uzaklaşmasına yol açarken Sermen Ağa bu düzen üzerinden etkisini artırıyor. Bir düğünde gelinin gizemli bir atlı tarafından kaçırılmasıyla yaşanan karışıklığın ardından köye dönen Miran, gençlerin kendilerini ifade edebilmesi için köy kahvesini damat mektebine dönüştürüyor. Burada başlayan değişim köydeki ilişkileri ve güç dengelerini de etkiliyor. Geldi korku gerilim filmimizin adıysa Üç Harfliler Mühür. Doğmamış bir bebeğin masumiyetine kazınan gizemli bir mühür, falcı müzeyeni geçmişin en karanlık güçleriyle yüz yüze bırakırken ölümcül bir sınava sürüklüyor. Filmin oyuncuları Asena Keskinci, Hicran Çalı, Oğuzhan Mengübeti ve Ejder Özkarsıgil. Yönetmen ise senaryoyu da kendisi yazmış Mert Uzun Mehmet. Gösterime giren animasyon filmler var. Onlarınsa şöyle bir hemen isimlerini ileteyim sizlere. Rusya'dan iki yapım Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri. Bir diğer ise Kediler Firar'da Mısır Operasyonu. Norveç yapımı bir animasyon film Kartopu Oyunları. Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan ve Slovakya'dan gelen bir yerli animasyon film Kristal Gezegen Yeni Dünya. Ve Kanada yapımı Kahraman Köpek Charlie adlı filmler. Toplam 5 animasyon filmde bu haftaki kampanya dahilinde sinemalarda çocuklarınızla beraber gidip izleyebileceğiniz filmler arasında. Kampanya ile ilgili yine notlarım olacak. Hangi filmler var bugün vizyona girenlerin haricinde? Devam edenler, onları da aktaracağım sizlere. Ama önce Zeki Arkun yaramazıyla burada. Sonra kısa bir reklam ki son reklamlar, reklamlardan sonra son yarım saat ve son şarkılar.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S. Denize çek gönder. Denize çek gönder.
3: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
4: Reklam.

Sinema Festivali bu yıl 26-27 Eylül tarihlerinde Türkiye genelindeki sinema severleri bir araya getirecek. Festival kapsamında katılımcı sinemalarda tüm biletler 2 gün boyunca sadece 90 liradan satışa sunulacak. Festival geçtiğimiz yıl sinema salonlarına önemli bir hareketlilik kazandırmıştı. 27-28 Eylül 2025 tarihlerinde biletler 80 liraydı. Ve 2 gün içerisinde 760 bini aşkın seyirci sinemalara gitmiş. Festival hafta sonu 2025 yılının en yüksek hafta sonu seyirci sayısına ulaşmıştı. Bu yıl festivalin kapsamı da oldukça geniş. Açıklanan güncel listeye göre sinema festivali Türkiye'nin 73 yılındaki 261 katılımcı sinemada gerçekleştirilecek. 73 ilin arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Trabzon hepsi dahil edilmiş. Festival programında şu an için 15 film yer alıyor. Animasyon filmler, yerli filmler, yabancı filmler. Yabancılar arasında bu hafta gösterime girenlerin haricinde The Odyssey devam eden salonlarda izlenebilecek yine festivalde. Örümcek Adam yepyeni bir gün hala görmeyen varsa, yine gösterimi devam eden Resident Evil ve Sınırsız filmleri haricinde. Brad Pitt'in yeni filmi haftaya Cuma günü vizyona girecek ama Vahşinin Kalbi filmin adı. Cumartesi sadece bir gün tüm sinemalarda özel bir salonda izlenebilecek yine bilet fiyatı sadece 90 lira.

Neler var acaba? Bursa'da sizleri bekleyen. Her ne kadar iki gündür yağmur yağsa da, hava biraz böyle puslu olsa da, bugün biraz daha en azından önceki iki güne rağmen daha sıcak ve daha güneşli. O yüzden bu akşam daha keyifli bir konser olacak. Kim geliyor? Sertab Erener Bursa'da. Güçlü vokali, unutulmaz hitleriyle dinleyiciyi sahnedeki yüksek enerjili performansında buluşturacak. Geçmişten günümüze en sevilen şarkılarını bu akşam saat 20.30'da Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda severleriyle buluşacak. Buluşturacak Sertab Erener. Biletler belki de son biletlerdir. Biletini al da bu bilette Biletix'te satışta. Ve şöyle eskilerden bir Sertab Erener şarkısı çalacağım. Tabii ki haberinin ardından. Rengarenk.

söylüyordur diye düşünüyorum konserlerinde Sertab Erener. Uzun süredir gelmiyordu Bursa'ya. Severler zaten biletini aldılar çoktan. Ama belki de ilk kez duyanlar vardır aranızda. Yoksa plan program yapılmadıysa bu akşam için güzel bir alternatif olabilir sizin için. Tiyatro diyenlerse Bir Dilinin Hatıra Defteri Metin Zakoğlu tarafından sahneleniyor bu akşam saat 20.30'da Kafa Sahnede. Yarınsa çocuklara Kurbağa Prens var Aspera sahnede izlenebiliyor. Saat 15'te anneler babalar yani okullar açıldı biliyorum 2 hafta falan oldu ama biraz şöyle uzaklaştırın derslerden stresten çocuklarınızı. Bu oyun sizlere ve hatta çocuklara göre. Bir de Pinokyo varmış. Bu oyunda pazar günü saat 13'te ve 15'te yine Bursa Aspera sahnede izlenebiliyor. Yarın akşam mum ışığında bale gecesi canlı orkestra eşliğinde Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Osman Gazi Salonu'nda saat 20'de. Bu özel gösterinin biletleri de yine biletini al da bu bilette ve Biletix'te satışta.

yarın akşam yine Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda. Daha önce Bursa'da aslında sahnelendi bu oyun. Merinos'ta özellikle kış aylarında. Ama şimdi artık her ne kadar yaz olmasa da serin serin izleyebileceğiniz güzel keyifli bir müzikal. Çok konuşuldu, çok yazıldı. Basında haberleri çıktı. Sadık Şendil'in yazdığı, Müjdat Gezen'in yönettiği ve oyuncuları arasında yer aldığı Yedi Koçalı Hürmüz. Çağla Şikel, Sarp Bozkurt, Şeyla Halis, Suzan Kardeş, Defne Yalnız, Diren Polatoğulları, Orçun Kaptan, Mehmet Fatih Dokgöz, Bilal Çatalçekiç, Barış Taşkın, Cengiz Gezgin ve Ramin Nezir gibi isimler var oyunda. Bu oyunda yarın akşam saat 21'de Bursa Kültür Parkı Açık Hava Tiyatrosu'nda. Önceki Yedi Kocalı Hürmüz müzikallerine ya da oyunlarına hiç benzemiyor. Eğer izlemediyseniz artık sezonun son oyunları, son etkinliklerinden bir tanesi. Biletler ise Biletin Al'da, Bu Bilette ve Biletix'te satışta.

Stand-up'tan hoşlananlar için Bursa Komedi Kulübü Stand-up gecesi gerçekleştirilecek. Pazar akşamı saat 19'da Kafa Sahne'de. Ölüm bizi ayırana dek, yılların oyunu artık. Bilmiyorum kaçıncı kez oynayacaklar ve kaçıncı kez Bursa'ya gelecekler. Ebru Cündübeyoğlu ve Hakan Yılmaz oynuyorlar. Bu kez pazar akşamı saat 20'de Gemlikteler Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde. Ama programa baktım, 30 Ekim Cuma saat 20'de Bağup sahnede. 25 Kasım Çarşamba saat 20'de Tayyare Kültür Merkezi'nde bir kez daha bu sonbahar içinde Bursa'ya gelecek Ölün Bizi Ayırana Dek. Ve final haberimiz, final konserimiz pazar akşamı saat 20'de Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Mahsun Kırmızıgül en sevilen şarkılarıyla Bursa'da. Biletlerse biletikste, biletini al da ve bu bilette satışta. Son iki şarkıyla bu haftayı bitiriyoruz. İyi bir gün, iyi bir akşam, iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

0: Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Çocuklarım var, seni çok daha iyi anlayan birisi. Arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle. Seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV. 112.
1: Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın, sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: hem sana hem bana lazım.
1: Reklam.
2: Radyo E.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
4: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

0: Bursa Radyo F.
1: Ah baba, sen gidince sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zor.

görünce sordu her şey. Sanki üstüme geldi dünya. Sırtımda duvarlar yıkıldı. Büyümek zorunda kaldım baba. Ah oğul, ben de yaşadım bunları. Bu hayat yokuşlarını kaybederek büyüyor insan. Ağlayarak büyüyor çocuk.

0: Reklam. Radyo S.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Denize çek gönder. Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var.

0: Bursa Radyo F.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur mu?

Kurumuş kuyunun suyu. İncirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrık otları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atnalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlun, hayırsızım.

Anne, ben geldim. Üstüm başım uzak yolların tozlarıyla perişan. Çoktan paralandı ördüğüm kazak. Üzerinde yeşil nakışlar olan. Anne, ben geldim. Yoruldum artık her yol ağzında kendime rastlamaktan. Hep acılı, sarhoş ve sarsak şiirler çırpıştıran bir adam. Kurumuş kuyunun suyu, incirin sütü çoktan çekilmiş. Bir zamanlar dünya sandığım bahçeyi ayrı kotları, dikenler bürümüş. Kapıdaki çıngırak kararmış nemden. Atlalı ve sarımsak duruyor ama. Oğlum, mektup yaz diyen sesin hala kulaklarımda. Anne, ben geldim. Ağdaki balık, bardaktaki su kadar umarsızım. Dizlerin duruyor mu başımı koyacak? Anne, ben geldim. Oğlum, hayırsızım. Anne, ben geldim.

Garibim, garibim sen de gül biraz. Garibim, garibim sen de gül. Açız biz. Aşka, dostluğa, kardeşliğe açız.

son nasihat babamdan kalan gibi. Babam, ey dedemin oğlu, oğlumun dedesi. Herkesin bir babası vardır. Herkesin dedesinin oğlu, oğlunun dedesi. Sizden önce geldiği dünyadan, muhtemelen sizden önce giden. Siz kıyısında durursunuz o nehrin, o gider. Bir gün nehir kuruyunca fark edersiniz akıp giden suyun altındaki inişleri, çıkışları, sevinçleri, kederleri. Nehir kuruyunca, saat durunca. Ben nehrin suları çekilince gördüm babamı. Kurumuş nehir yatağındaki özlemlerini, kederlerini ve acılarını ömrün saati durunca gördüm. Hayatın orta yerinde devraldıklarını bırakma kavgasındayken nelerden vazgeçtiğini, neleri terk ettiğini, nelere veda ettiğini. Baba sevgisi hep vadesi uzun borçlara bırakılır. Ama vadenin son ödeme tarihini bilen var mı ki? Bir gün nehrin suları ansızın çekiliverir. Ömrün saatinde yorulur akreple yel kovan. Kendinizi birden uzun bir selvinin önünde bulursunuz. Onun için hayatın orta yerinde size metanet, cesaret ve fazilet emanetlerini taşıyan emanetçiye teşekkür edin. Vadesi geçmeden. Ben kestirememiştim vadeyi. Ondandır ödenmemiş bir borcun yükünü taşıyarak geçiyor ömrüm.